Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz olmaya Can Radyo'da devam ediyor sevgili dostlar. Birlikteliğimize, beraberliğimize hoş geldiniz. Yine bir pazar günü birlikteliğimizi sizlerle paylaşmak adına Freirad frekansında karasal yayınımız 105.90 MHz frekansında sizlerleyiz sevgili dostlar. İnternetten dinlemek için bizleri freirad.at internet sayfasından, bizleri her pazar günü Avrupa saatiyle 12 ile 14 arasında takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Bugün Babalar Günü efendim Avusturya'da. Türkiye'de de yanılmıyorsam önümüzdeki hafta olması lazım. Bu vesileyle yayınımızı dinleyen tüm canlarımızın, sevgili babaların, ben de kendi öncelikle babamın ve tüm babaların, baba gibi yar olan o güzel büyüklerimizin, kardeşlerimizin Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum efendim. Büyüklerimin ellerinden, yaşıtlarımın da gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Sevgili babalar, sevgili büyükler diyorum sevgili dostlar. Evet, bugün birlikteliğimizi Babalar Günü üzerine paylaşacağımız güzel türkülerimizle yayınımızı sürdüreceğiz. Paylaşımlarımız tüm babalar için, baba gibi olanlar için. Hayatta olan tüm babalara sağlıklı ömürler diliyoruz efendim. Hakka yürüyen tüm babalar için de Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Mekanları cennet olsun. Yüce Allah geride kalanlara sağlıklı ömürler nasip etsin, evlatlarına, ailelerine. Evet babalar, baba gibi yar, baba gibi diyar, baba gibi dağ derler. Büyüklerimiz her zaman söylerler, anne ve babanın yeri her daim ayrıdır insan hayatında. O anne baba çocukları doğumundan kendi ayaklarında duruncaya kadar olan süreçte, işlerini, mesleklerini, okullarını bitirinceye kadar olan süreçte anne baba hep evlatlarının yanında dağ gibi durur. İyi ki varlar, iyi ki bu güzelliği birlikte yaşama şansına sahibiz. Evet, şükürler olsun diyoruz ve hayatta olan anne babalarımıza sağlıklı, mutlu, güzel ömürler diliyoruz efendim. Sevgili canlar, sevgili dostlar. Hakka yürüyen büyüklerimize de, sevgili babalarımıza, annelerimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun dileklerimizle sevgili dostlar. Evet, Can Radyo'da bugün Babalar Günü üzerine eserlerimizi, sohbetimizi paylaşacağız. Ve içerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı sevgili dostlar başladı. Oruçlar başladı sevgili dostlar. Ve bu süreçte oruçları tutan, oruçlara niyet eden, Hak aşkına, 12 imamlar aşkına, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına oruç tutan, niyet eden, bu güzelliği her daim, her sene Ehl-i Beyt aşkına yaşayan tüm canlara selamlıyoruz. Hak kabul eylesin efendim oruçlarınızı, hizmetlerinizi, lokmalarınızı. Cemevimize de tabii ki bu konuda hizmetler sunulacak sevgili dostlar. Sevgili dedelerimiz, sevgili yönetim kurulumuzun bünyesinde. Sizler de bölgemizde hizmet veren Hazreti Ali Cemevi'nde 12 imamlar Muharrem ayı boyunca, yası matem oruçlarımız boyunca sevgili dostlar cemevimizde her akşam lokmalarımızı sunacağız. Bu vesileyle de lokmalarımızı sunarken tabii ki tüm canlarımız da lokmasını paylaşmak ister. Bu vesileyle de cemevimizde asıl olan bir liste var efendim. 12 gün boyunca her gün bir aile değil, birden fazla aile de aynı gün hizmet sunup lokmalarını paylaşabilirler. Her akşam oruç açma yemeklerinde kendi lokmanızı paylaşabilirsiniz efendim. Sizler de oruç açma yemeklerinde benim de lokmam içinde bulunsun. Ben de
12 imamlar aşkına, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına lokmamı paylaşmak istiyorum diyorsanız yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarımıza, büyüklerimize başvurabilirsiniz efendim. Evet, bu süreçte hizmet sunan, lokma sunan tüm canlara teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Evet, 12 imamlar aşkına Muharrem ayı boyunca sevgili dostlar 12 gün boyunca hizmetler sunulacak ve bugün bugün ayın 14'ü sevgili dostlar, bugün Masumu Paklar orucu, bugün pazar 14 Haziran ve Ana Fatma orucu da yarın, karşılama deniyor bir bakıma. Sevgili Boru dedemiz burada olsaydı, Allah rahmet eylesin, program başlamadan önce sevgili Hakan, Muharrem ayı içerisine girdik, giriyoruz, sohbetimizi canlarımızla paylaşalım oğlum derdi her zaman. Sağ olsun, mekanı cennet olsun, biz razıyız, Hak da ondan razı olsun, vermiş olduğu hizmetlerden. Evet, bugün Masumu Paklar orucu sevgili dostlar tutuluyor. Yarın da Ana Fatma aşkına oruçlar tutulacak ve Muharrem'in birinci günü de Salı günü efendim. Ayın 16'sında başlayacak olan Muharrem ayı vesilesiyle 12 gün sürecek olan oruç günleri ayın 16'sında başlayacak. Şu an karşılamayı yapan Masumu Paklar orucuyla başladı ayın 12'sinde. 13'ü Masumu Paklar, 14'ü aynı şekilde 3 gün boyunca, 12'si, 13'ü, 14'ü. Yarın Ana Fatma günü, Muharrem orucunun birinci günü, ayın 16'sı yani Salı günü birinci gün oruçlar başlıyor sevgili dostlar. Ve ayın 12. gün 27'sine kadar efendim. Muharrem'in 10'u da ayın 25'ine denk gelmekte sevgili dostlar, Perşembe gününe. 27'sinde de 12. gün oruçlar tutulacak ve 28'inde de Aşure günü sevgili dostlar hizmeti sunulacak. O günde yarım gün Aşure pişinceye kadar olan süreçte oruç tutan canlarımız oruçlarını tutup Aşure piştikten sonra da Aşure ile birlikte oruçlarını açacaklar ve hizmetlerini tamamlayacaklar bu sene için. Evet, ayın 16'sından 28'ine kadar olan süreçte sevgili dostlar oruçlar tutulacak. 27'sine kadar Muharrem'in 12. günü ve 28'de Aşure gününe tekabül etmekte sevgili dostlar. Evet, ilerleyen günlerde sevgili dostlar, tabii ki bizler de Can Radyo olarak Muharrem ayı vesilesiyle 12 imamlar aşkına tutulan orucun üzerine sohbetimizi, değerli konuklarımızı sizlerle buluşturacağız ve bu sohbetlerimizi radyomuzdan tüm canlarla birlikte hep beraber dinleyeceğiz. Eğer imkanlar olursa da görüntülü olarak Can Radyo Avusturya sayfasından sizler için paylaşacağım sevgili dostlar, sevgili canlar. Evet, Musa Eroğlu ile devam edelim isterseniz sevgili dostlar. Musa Eroğlu babam desin. Bugün burada babalar günü, tüm babalar için paylaşalım efendim. Tüm canlarımızın babalar gününü en içten dileklerimize kutluyoruz. Hakka yürüyen babalarımıza da rahmet diliyoruz efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor.

Değerli Üstad Musa Eroğlu'ndan dinledik sevgili dostlar. Babam adlı eseri seslendirdi değerli üstadımız. Şimdi de babalar üzerine yazılmış olan bir başka eserimizi paylaşalım. Genç sanatçımız Tülay Maciran seslendirsin efendim. Babam diyor, tüm babalar için efendim.

Tülay Maciran'dan dinledik sevgili dostlar. Babam adlı o güzel türküsünü seslendirdi değerli sanatçımız. Evet, şimdi bir başka değerli sanatçımızla devam edelim. Genç sanatçımız Özlem Özdil. Türkülerin o güzel sesi, yorumlayıcısı, aynı zamanda o bağlamayı güzel icra eden genç sanatçımız Özlem Özdil seslendirsin. Kan Çiçekleri. Bugün babalar günü efendim. Tüm babaların, babaların gününü kutluyoruz. Sağlık, esenlik içerisinde evlatlarınızla, sevdiklerinizle birlikte güzel ömürler diliyoruz efendim. Hakka yürüyen değerli babalarımıza da rahmetle anıyoruz efendim. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun efendim.

Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz olmaya devam ediyor efendim. Bizi bize anlatan o güzel ezgilerimizde, türkülerimizi Can Radyo'da dinliyoruz sevgili dostlar. Değerli üstadımız Güler Duman seslendirsin şimdi de, sevdiğim desin. Bu güzel sanatçımızın Allah sağlıklı ömürler versin. Parmaklarımızın sayısı kadar o kadar değerli sanatçılarımız az kaldı ki. Arkadan yetişen sanatçımız var mı? Vardır mutlaka ama şu anda gerçekten Güler Duman ve benzeri gibi sanatçılarımız çok azaldı diyoruz ve hep beraber dinliyoruz.

Gül Erduman seslendirdi. Sevdiğim adlı o güzel türkümüzü sevgili dostlar. Evet, mesajlarda bakalım. Bizlere ulaşan mesajları da hemen sizlere aktarayım efendim. Zöhre Erçetin yazmış. Dinleyemiyorum ama İsmail Güneş'ten bir türkü rica etsem demiş. Tabii ki İsmail Güneş abimize de selamlar, sevgiler yolluyoruz. Onun o güzel albümünden, yapmış olduğu albümden Öze Sitem adlı o güzel türküsünü gelin hep beraber dinleyelim. Değerli üstadımızın da babalar gününü kutluyoruz, İsmail Güneş abimizin, ve birlikteliğimiz devam etsin. Zöhre Erçetin, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler yolluyoruz efendim. Bu güzel türkümüzü aynı zamanda sevgili Ekrem Taban ve ailesi için de gönderiyoruz efendim. Onlar da, Ekrem Taban büyüğümüz de, tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Sıradaki güzel türkümüzü babalara gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de kendisinin babalar gününü kutluyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Selamlar, sevgiler yolluyoruz efendim. İsmail Güneş, Öze Sitem, hep beraber dinliyoruz.

0: Evet sevgili dostlar, İsmail Güneş'ten dinledik. Özde Sitem adlı o güzel türkümüzü seslendirdi değerli sanatçımız. Evet, birlikteliğimiz, türkülerle olan beraberliğimiz devam edecek. Bizler şimdi bir telefon bağlantımızla yayınımıza devam edelim efendim. Hazreti Ali Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Zöhre Doğan ablamız telefonumuzun öbür ucunda. Hemen merhaba diyelim. Alo.
1: Alo, merhaba Hakan.
0: Merhaba başkanım, iyi pazarlar diliyoruz.
1: Sağ olun, size de iyi pazarlar, iyi yayınlar. Can Radyo dinleyicilerine aynı dileklerimi gönderiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Bugün radyomuzda duyurusunu da paylaştık. Bugün hem Babalar Günü, bu vesileyle de tüm babalarımızın gününü kutladık. Evet. Türkülerimizi, eserlerimizi babalarımıza yolluyoruz. Hakka yürüyen canlı babalarımızı da rahmetle anıyoruz. Evet, içerisinde bulunduğumuz artık Muharrem ayı vesilesiyle de oruçlarımız başladı. Karşılayanlar için oruçlarımız başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren, salı gününden itibaren de 12 gün boyunca İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına oruçlarımız tutulacak. Bu konuda neler söylersiniz efendim? Hazreti Ali Cemevi'nin yaptığı programlar üzerine neler söylersiniz buradan dinleyicilerimize?
1: Evet, ben de öncelikle bugün Babalar Günü, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Ve hayatta olmayan babalarımızı da rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ve senin de dediğin gibi Muharrem oruçlarımız başladı. Muharrem ayına girmiş bulunmaktayız. Dün Masum Paklar orucunu tutarak bu ayı anmaya başladık. Salı günü de Muharrem oruçlarını birinci günü 12 imamlar aşkına tuttuğumuz oruçlarımız salı günü başlıyor. Hazreti Ali Cemevi olarak da her sene olduğu gibi bu sene de Muharrem oruçlarımızı tutarak Cemevimizde akşam oruçlarımızı açacağız, lokmalarımızı paylaşacağız. Dedelerimizin ve konukların muhabbetiyle bu günleri anacağız hep birlikte.
0: Evet.
1: İşte biliyorsun sen de bu sene yola hizmet etmeye başlayan genç bir dedemiz var. Erencan Erdem dedemiz.
0: Evet.
1: Evet. Onunla birlikte gene misafir dedelerimiz ve senin gibi değerli canlarımızın katkılarıyla 12 gün boyunca her akşam cemevimizde 8'den itibaren muhabbetimizi yapacağız. Daha sonrasında oruç açma saatinde lokmalarımızı paylaşarak oruçlarımızı açacağız.
0: Evet.
1: Dediğim gibi diğer cemevlerindeki dedelerimiz misafirimiz olacak, mihmanımız olacak. Birlikte muhabbetimizi paylaşacağız, lokmalarımızı paylaşacağız. Tüm canlarımızı cemevine bekliyoruz, davet etmiyoruz, bekliyoruz. Çünkü bu ay kutsal ayımız. Herkesin hani davet beklemeden gelip orada bu acıyı, bu yası, matemi paylaşmak herkesin en büyük görevi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ve sonrasında da işte ayın 28'inde Muharrem bittikten sonra aşuremizi ve cemimizi yapıp bu ayı bitireceğiz. Bu arada oruçlar boyunca dediğim gibi her akşam lokmalarımızı paylaşacağız. Yemek yapmak isteyen, lokma sunmak isteyen canlarımız varsa bizimle, yönetimle irtibata geçebilir. Uygun bir
0: Evet.
1: günde lokmalarını paylaşabilirler. Kurban bağışı vermek isteyenler, aşureye katkı sunmak isteyen canlar lokmalarını cemevimizde gelerek paylaşabilirler. Arzumuz herkesin gelip bu ayda bu mateme ortak olmasıdır.
0: Evet.
1: Evet, benim bu konuda söyleyeceklerim bu
0: evet,
1: kadar.
0: Yaz dönemine evet. Girdiğimiz için özellikle güneş de geç
1: evet.
0: Batıyor.
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: Vesileyle de gün batımından sonra oruçlar açılıyor bildiğiniz üzere.
1: İlk gün 9'u 5 geçe açılıyor.
0: Evet.

0: Sohbetlerde tabii ki sevgili dedelerimizin sohbetleri paylaşılacak. Lokma konusunda da değindiniz sevgili başkanım. Yemek vermek isteyen, yemek sadece bir kişiyi vermek zorunda değil.
1: Ya
0: Birkaç
1: birkaç aile
0: aile
1: birlikte.
0: birleşip verebilir, değil mi?
1: Küçük de olsa önemli olan orada o anı yaşamak, muhabbeti paylaşmak, lokmaları paylaşmak.
0: Evet.
1: Yani çok değerlidir bu günler için. Hani verseler de vermeseler de Hakan, herkesi bekliyoruz.
0: Tabii. Cemevimiz herkesin
1: Evet.
0: cemevidir. Kapımız herkese açık.
1: Evet.
0: Buyurun gelin diyoruz.
1: Ve
0: Yolumuzu,
1: çok
0: inancımızı.
1: değerli dedemizin yanında, sevgili genç dedemizin yanında değerli dedelerimiz de mihman olacaklar.
0: Evet.
1: Muhabbetlerimize
0: Evet.
1: siz değerli gençlerimiz, kadın kollarımız hepsi oraya o günü 12 gün boyunca anmaya ortak olacaklar katılımlarıyla. Yani bütün canlar gelsinler, bekliyoruz.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdiden hizmet
1: Ben
0: sunan tüm
1: teşekkür
0: canlara
1: ederim.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Cemevimize de teşekkür ediyoruz. Bu konuda hizmetlerini devam ettirdiği için, yolumuza, inancımıza vermiş olduğu katkılar için.
1: Tamam.
0: Başka duyurularınız olursa bizler yine buradayız. Can
1: Evet.
0: Radyo'dan canlarımıza duyurularımızı iletiriz. Sosyal medyadan da duyurularımızı paylaştığınız sayfamız var. Hazreti
1: Hazreti
0: Ali
1: Ali
0: Cemevi
1: Cemevi.
0: Innsbruck sayfasından da sevgili dostlar duyurularımızı takip edebilirsiniz. Hazreti Ali Cemevi Innsbruck sayfasını Facebook'tan beğenirseniz, sanırsam Instagram var mı Sayın Başkanım?
1: Instagram'da var, Alevi Innsbruck.
0: Alevi Innsbruck, Avusturya Alevi İnanç Toplumuna bağlı olduğumuz
1: Topluluğuna
0: için
1: bağlı.
0: Alevi Innsbruck sayfasından Instagram'dan takip edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Facebook'tan da Hazreti Ali Cemevi Innsbruck sayfasından takip
1: Evet.
0: edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Duyurularımızı, mesajlarımızı, yapılan hizmetleri oradan takip ederek haberdar olabilirsiniz sevgili
1: Olabilirim.
0: dostlar.
1: Evet.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ
1: Ben teşekkür ederim.
0: olun. Kolay gelsin diyoruz. İyi pazarlar
1: Sağ olun.
0: dileklerimizi
1: Size de
0: iletiyoruz.
1: bütün dinleyicilere iyi pazarlar diliyorum.
0: Değerli
1: Ve
0: eşinize
1: son
0: de, Nurettin abimizin de babalar gününü kutluyoruz.
1: sağ ol, teşekkür ederim. Son olarak da bu matem günlerinde birlik ve beraberlik içinde buluşmayı bekliyoruz
0: Allah
1: ve
0: Allah.
1: oruçlarımızı birlikte açalım, lokmalarımızı paylaşalım. En önemlisi de Hazreti Hüseyin'i, Kerbela şehitlerini, hak, adalet ve insanlık uğruna verdikleri mücadeleyi hep birlikte analım, yaşayalım, yaşatalım diyorum. Tüm dinleyicilerimize iyi pazarlar diliyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: ve kolay
1: teşekkür
0: gelsin
1: ederim.
0: diyoruz. Sağ olun.
1: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Evet sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam etsin. Hazreti Ali Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zöhre Doğan'la birlikte sohbetimizi paylaştık. Duyurularımızı tekrarlayalım. Evet, Salı gününden itibaren başlayacak olan hizmetler sevgili dostlar, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına yapılan hizmetler 16 Haziran tarihinden 27 Haziran tarihine kadar 12 gün boyunca Hazreti Ali Cemevi'nde sevgili dostlar saat 20.30'dan itibaren sosyal medyada öyle yazıyor. 20.30'dan itibaren saat 8'de de orada olabilirsiniz, sorun yok. Sevgili dedelerimizin sohbetlerini dinleyerek o gün, o günlerde cemevimizde yapılan hizmetleri takip edebilir, dinleyebilir, lokmalarımızı paylaşabilir, paylaşılan lokmalardan da nasiplenebilirsiniz sevgili dostlar, sevgili canlar. Evet, 16 Haziran, 27 Haziran tarihleri arasında her akşam Hazreti Ali Cemevi'nde saat 8'den sonra sevgili dostlar, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına matem oruçları üzerine verilen lokmalar, sohbetler, hizmetler sunulacak cemevimizde. Tüm canlarımız sevgili başkanımızın dediği gibi davet etmeye gerek yok. Tüm canlarımızı bekliyoruz efendim. Yolumuzu, inancımızı, hizmetimizi hak daim kılsın efendim. Çocuklarınızla birlikte, torunlarınızla birlikte lütfen gelin. İnancımızı, öğretimizi devam ettirelim. Bu şekilde sevgili dostlar, el ele el hakka diyelim sevgili dostlar. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ayın 28'inde de 12 günden sonra da tabii ki aşuremizi pişireceğiz. Aşure lokmasına da katkı sunmak istiyorsanız cemevimizdeki yöneticilere başvurmanız söyle

yemeniz yeterli. Sizin de bir lokmanız içerisinde bulunsun diyorsanız hem 12 gün boyunca pişirilecek olan yemeklerde de katkı sunabilirsiniz ailece. Bir, iki, tek aile şart değil. Birden fazla aile de birleşip bir günü hizmetini sunabilirsiniz sevgili dostlar. İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına. Evet, 28'inde de aşuremizi pişireceğiz. Pişirilen aşuremize de lokmanızı paylaşabilirsiniz. Aynı günde akşam sevgili dostlar, aynı günde Cem ibadetimizi, Muharrem Cem'imizi gerçekleştireceğiz. Cem'de de kurban vermek istiyorsanız, kurban bağışında bulunmak istiyorsanız yönetimdeki arkadaşlarımıza başvurabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Yoluna, inancına hizmet sunan, yolunu, inancını inkar etmeyen, bu yolda tüm güzellikleri paylaşan tüm canlara teşekkürlerimizi sunuyoruz sevgili dostlar. Evet, Emrah Mahsuni söylüyor. Özledim babam diyor. Ardından birlikteliğimiz devam edecek.

Suçum sevmek midir beni kınarsın? Ayrılıklarında yakar sınarsın. Ne ettim ki benden yüzün dönersin? Mesti gül yüzüne hasret sevdim.

Muhammed Ali'nin kurduğu yoldur. Ak üstünde kara seçebilirsen, gönülden itikat söyleyen dildir. Ali'nin sırrına erebilirsen, erenler de seni ceme katarlar, kötü amellerin taşra atarlar. Bir gün yularından tutup çekerler, çektikleri yere varabilirsen. Erenler seni ceme götürür, kalmış işlerini anda bitirir. Gördüm hak evinde mihman oturur, mihmanın gözüyle görebilirsen. Aslı mervan olan ummana dalmaz, küfre meyleden de aşık olmaz. Müminin suali ahirete kalmaz, dünyada cevabın verebilirsen. Pir sultanım Gonca Gül olur, dört kapıdan sana daim gel olur. Dünyadan ahirete doğru yol olur,

Erenler cemine her can giremez, edep ile erken yol olmayınca. Her kamberim diyen kamber olamaz, şahın kamberine kul olmayınca. Aram uzakta vardır yakını, gerçek olan talip bulur hakkını. Yüklemezler sana yolun yükünü, bükülü kametin dal olmayınca. Şahatayi meder bu sırrı beyan, kamil midir cahil sözüne uyan. Bir baştan ağlamak ömüre ziyan, iki baştan muhip yar olmayınca.

Sufi mezhebim nesin sorarsın. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Gözlüye gizli yok ya sen ne dersin? Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Eynimize kırmızılar giyeriz. Halimizce her manadan duyarız. Katar'da İmam Cafer'e uyarız. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Her kiminki çerağını hak yakar. Mümin olanları Katar'a çeker. Aslımız 12 imama çıkar. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Biz tüccar değiliz, alıp satmayız. Erken gözetiriz, yoldan sapmayız. Gönlümüz ganidir, kibir tutmayız. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Muhammed Ali'dir kırkların başı. Uralım Yezid'e laneti taşı. Hünkar Hacı Bektaşi velidir eşi. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Baharda açılır gonca gülümüz. Ol dergaha doğru gider yolumuz. 12 imam ismin okur dilimiz. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Şahatayim eydir Muhammed Ali. Onlardan öğrendik erkanı yolu. Ali Muhammed'dir Muhammed Ali. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.

Can Radyo'da birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Koray Avcı'nın yeni albümü 17 Nisan tarihinde piyasaya çıkan yeni albümü 12 albümünde yer alan eserlerden Ehl-i Beyt Aşkına Kerbe

0: Amerika.
1: Evet sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili üstadımız Mahsuni Şerif üstadımızla birlikte Amerika Katil adlı eserini dinlemeye devam ediyoruz. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Saat 14'e kadar birlikteliğimiz devam edecek ve ben duyurumuzu tekrarlamak istiyorum sevgili dostlar. İçerisinde bugün Babalar Günü'ydü ve bu vesileyle de tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Hakka yürüyen değerli babalarımızı rahmetle anıyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Allah geride kalanlara sağlık, esenlik, içerisindeki ömür nasip etsin efendim. İçerinde geçeceği bir ömür nasip etsin. Sevgili dostlar. Evet, ve içerisinde bulunduğumuz sevgili dostlar Muharrem ayı vesilesiyle Yassı Matem Muharrem ayı da başladı sevgili dostlar. Karşılama oruçlarını tutan canlarımızın hak kabul eylesin efendim. Dili dileklerinizi, gönülde muratlarınızı hak nasip eyle. 12 imamlar aşkına, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına tutulan oruçlarınız kabul olsun efendim. Evet, Cem evimizde de sevgili dostlar salı gününden itibaren oruçlarımız Hazreti Ali Cem evinde oruç açma programlarımızı sizlerle paylaşacağız. 12 imam matem oruçlarımızı sevgili dostlar 16 Haziran yani salı günü başlayacak olan oruçlarımız 27 Haziran'a kadar sürecek sevgili dostlar. 12 gün boyunca her akşam saat 8'den itibaren oruç açma programlarımızı sevgili dedelerimizin duaları, sohbetleri, canlarımızın hizmetleriyle sevgili dostlar hizmetlerimizi Cem evimizde sunacağız. Sizler de bu 12 gün boyunca her akşam yemeklerimiz pişirecek ve bu yemek pişirme günlerinde sevgili dostlar 12 gün boyunca sizler de ben de eşimle dostumla birlikte Cem evimizde lokma sunmak istiyorum diyorsanız yönetim kurulumuza başvurabilirsiniz. Bir listemiz var 12 gün boyunca hangi aile kim ne zaman lokmasını sunuyor diye. Sizler de katılıp bu günlerde lokmanızı sunabilirsiniz sevgili dostlar, sevgili canlar. Evet, hak kabul eylesin şimdiden hizmet sunan, lokma sunan tüm canlar efendim. Evet, ayın 16'sında başlayacak olan hizmetler 27 Haziran tarihine kadar devam edecek. 28'inde de aşure lokmamızı pişireceğiz, aşuremizi pişireceğiz sevgili dostlar. İsterseniz 12 gün boyunca yemek programına katılabilirsiniz. İsterseniz aşure lokmasını paylaşabilirsiniz. Cem evimizdeki canlarımıza hizmetinizi sunabilirsiniz. Emeğinizi paylaşabilirsiniz sevgili dostlar. Eşinizle, çocuklarınızla birlikte, torunlarınızla birlikte Cem evimizi bekliyoruz efendim. Yolumuzu, inancımızı, hizmetlerimizi her daim devam ettirmek, çocuklarımıza, küçüklerimize aktarmak babında gelin hep birlikte Cem olalım. Birlik beraberlik içerisinde sohbetimizi paylaşalım, lokmamızı paylaşalım sevgili dostlar. Evet, 16-27 Haziran tarihleri arasında hizmetimizi sunacağız. 28'inde aşure günümüz var. 28'in aynı günde Cem ibadetimizi gerçekleştireceğiz Cem evimizde sevgili dostlar. Bunların duyurularını Hazreti Ali Cem Evi Innsbruck sayfasında ya da Alevi Innsbruck Instagram sayfasında, Hazreti Ali Cem Evi Innsbruck'ta Facebook sayfamızdan duyurularımızı takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdiden emek veren, lokma sunan, hizmet sunan tüm canlara teşekkür ediyoruz. Hak kabul eylesin dileklerimizi iletiyoruz. Hazreti Ali Cem Evi'deki yönetici canlarımıza, hizmet sunan canlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Hak hizmetlerinizi kabul eylesin. Ve bu güzel yolda, bu güzel inanca hizmet veren tüm canlara aşk ile selamlıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yine saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde sizlerle birlikteliğimizi paylaşmak adına haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın, dostça kalın diyoruz ve Can Radyo'da sizler için seçmiş olduğumuz türkülerimizle baş başa bırakıyoruz efendim. Şu an Mulis Akarsu Sev Dediğinde Ben Sevmedim adlı eserini Sen Sev Dediğinde Ben Sevdim adlı eserini seslendiriyor. Rahmetle anıyoruz. 2 Temmuz'da Sivas katliamında hayatını kaybeden değerli ozanımız, halk ozanımız Mulis Akarsu efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 14'e kadar hepinize iyi pazarlar, sevgiler, saygılar efendim.